Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor, ya evde yoksan. Ya yolu kaybettim, ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksın. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim ürperiyor, ya evde yoksan.

Ya evde yoksan, sarhoşsan kapını çaldığım anda, saç baş darmadağın açık saçıksan, bir de ufak rakı varsa masanda, içim ürperiyor. Ya evde yoksan,

Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33. Burası 103.5.

İçine dert olacak. Sana bu son bakışım. İçine dert olacak. Hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak. Vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum. Bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Siz Almina'yı tanıyor musunuz ki tanımıyorsunuz? Ama şimdi tanışacaksınız ve siz de onu benim gibi çok seveceksiniz.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: sarı sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
1: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkı.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet Ultra Force'da ihtiyaçlarınıza güçlü çözümler sunuyor.

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

0: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet Ultra Force'da ihtiyaçlarınıza güçlü çözümler sunuyor. Şimdi BRN Global Petrol'de Konya'nın en büyük self-servis araç yıkaması BRN Self Plus'la temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol, Sedirler Alt Geçidi üzerinde 444-9654.
2: Fark etmez ki fark eder.
3: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
2: Enzahom. Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
3: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
4: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada. Mücevheratın modası Mevlüt Karacaoğlu'nda.
0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat, Kule City AVM'de.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
3: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, OPET.

Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Elif Esirci. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışı ve Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada PISA 2025 sonuçlarını değerlendirerek Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda da performansını anlamlı düzeyde artıran tek ülke olduk dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Dışişleri Bakanlığı Yunan makamlarının Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddederek Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklı selime davet etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk ay görevi kapsamında geliştirilen ay uzay aracı projesine ilişkin üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladığımız ay uzay aracımızı sistem seviyesi çevresel testlerinin gerçekleştirilmesi için TUSAŞ'a uğurluyoruz. 2027'nin ilk aylarında uzaya uğurlamayı planlıyoruz dedi.
1: Dünya gündemi.
0: Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'ya yönelik normalde 6 aylık dönemler halinde yenilenen bireysel yaptırımların süresini bazı isimlerin listeden çıkarılması konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yalnızca bir hafta uzattı. Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın doğu duvarına bitişik Rahmet Kapısı kabristanında Yahudi ritüel ve ibadetlerinin tekrarlanması yoluyla yeni bir dini statüko dayatma çabalarına karşı uyarıda bulundu. İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'in ayrılık yanlısı liderleri, Galler'in başkenti Cardiff'te düzenlenen tarihi zirvede bir araya gelerek Downing Street'i bağımsızlık referandumları düzenlemeye zorlamak amacıyla ortak bir mutabakat zaptı imzaladı. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Hamis Mushayt, Abha, Caza ve Necran kentlerindeki potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayınladı.
1: Spor.
0: Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kayseri Spor evinde İstanbul Spor'u 4-0 mağlup etti. C Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubunda Almanya İsviçre'yi 3-1 mağlup etti. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de de İtalya'da deplasmanda oynayacağı maçların biletleri satışa çıktı. Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde gözler sakatlığı bulunan futbolculara çevrildi. Sağlık heyeti Osimhen ve Lemina'nın Trabzon kafilesinde olması için yoğun mesai harcıyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklığı Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalırken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 25, Ankara parçalı bulutlu 26, İzmir az bulutlu ve açık 31, Adana ve Osmaniye gök gürültülü sağanak yağmurlu 33, Konya parçalı bulutlu 28, Düzce aralıklı yerel yağmurlu 25, Edirne parçalı bulutlu 27, Tekirdağ parçalı bulutlu 24 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Navçacı

0: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
1: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sarı sarı sarı.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen,
2: en zafon. Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Rüyamdaki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Karatay'da 1. sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul 1. sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
4: Kaderimizde varsa dinleriz usta.
5: Burası 103.5. Şu anda Radyo Usta'dasınız.

Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Elif Esirci. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışı ve Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada PISA 2025 sonuçlarını değerlendirerek Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda da performansını anlamlı düzeyde artıran tek ülke olduk dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Dışişleri Bakanlığı Yunan makamlarının Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddederek Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklı selime davet etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk ay görevi kapsamında geliştirilen ay uzay aracı projesine ilişkin üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladığımız ay uzay aracımızı sistem seviyesi çevresel testlerinin gerçekleştirilmesi için TUSAŞ'a uğurluyoruz. 2027'nin ilk aylarında uzaya uğurlamayı planlıyoruz dedi.
1: Dünya gündemi.
0: Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'ya yönelik normalde 6 aylık dönemler halinde yenilenen bireysel yaptırımların süresini bazı isimlerin listeden çıkarılması konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yalnızca bir hafta uzattı. Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın doğu duvarına bitişik Rahmet Kapısı kabristanında Yahudi ritüel ve ibadetlerinin tekrarlanması yoluyla yeni bir dini statüko dayatma çabalarına karşı uyarıda bulundu. İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'in ayrılık yanlısı liderleri, Galler'in başkenti Cardiff'te düzenlenen tarihi zirvede bir araya gelerek Downing Street'i bağımsızlık referandumları düzenlemeye zorlamak amacıyla ortak bir mutabakat zaptı imzaladı. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Hamis Mushayt, Abha, Cazaa ve Necran kentlerindeki potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayınladı.
1: Spor.
0: Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kayseri Spor evinde İstanbul Spor'u 4-0 mağlup etti. C ve erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubunda Almanya İsviçre'yi 3-1 mağlup etti. A milli futbol takımının UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de de İtalya'da deplasmanda oynayacağı maçların biletleri satışa çıktı. Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde gözler sakatlığı bulunan futbolculara çevrildi. Sağlık heyeti, Osimhen ve Lemina'nın Trabzon kafilesinde olması için yoğun mesai harcıyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklığı Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalırken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 25, Ankara parçalı bulutlu 26, İzmir az bulutlu ve açık 31, Adana ve Osmaniye gök gürültülü sağanak yağmurlu 33, Konya parçalı bulutlu 28, Düzce aralıklı yerel yağmurlu 25, Edirne parçalı bulutlu 27, Tekirdağ parçalı bulutlu 24 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.
2: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet Ultra.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısı.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

0: temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Opet'se fark eder. Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Cadde

0: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Ustaların en güzel şarkıları gün boyu bu frekansta. Gün boyu bu frekansta.

ayrılma. Şu anda radyo ustadasın. Bu şarkıları başka radyoda duyamazsın.

0: adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730. Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet Ultra Force'da ihtiyaçlarınıza güçlü çözümler sunuyor. Şimdi BRN Global Petrol'de Konya'nın en büyük self servis araç yıkaması BRN Self Plus'la temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol, Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez mi, fark eder.
1: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Opet'se fark eder. Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
3: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat'ın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı, sarı. Keremlük'te gayrimenkul.

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: O petse fark eder. Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir.

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Kaderimizde varsa dinleriz usta, usta.
1: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

0: temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir.

Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç.

0: Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003 0554 363 3003.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçı

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
0: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Karatay'da 1. sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul 1. sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Burası 103.5.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısını

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler Alt Geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

çıkar gelirdim. Başımı öne yerdim. Yağmurdan çıkar gelirdim.

acı tatlı günlerimiz oldu elbette. Acı tatlı günlerimiz oldu bizim de. Anlatırdım gülerdim, gözlerimden öperdim, bugünler geçecek

Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir

Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
2: Enzahom. Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Hisse Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730. Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, OPEC.

0: Sarı sarı sarı sarı sarı. Keremlük'te gayrimenkul.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Karatay'da 1. sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul 1. sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
2: Uludağ'dan Deep Enerji İçeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Caddesi

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Sensizlik yoruyor, aşk ağlıyor, başka ten.

0: varsa dinleriz usta. Usta.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat'ın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Toptan

0: Sarı sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Uludağ'dan Deep Enerji İçeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
4: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Çok ileri gittim galiba Aydın.
1: Yalnız bir şey söyleyeceğim Mehmet abi. Babam hep şarkının en güzel yerlerinde giriyor. Yani ben fark ettiysem...
0: O zaman bölümü sen al.
2: Tamam, bu bölümü sen al.
0: Bu bölümü sen al, tamam, bu bölümü sen al. Kusura bakma. Sulan.

Seni son gördüğümde söyleyemediklerimi yazdığım bu şarkıda söylüyorum. Çünkü biliyorum ki sen bu şarkıyı mutlaka dinleyeceksin. Ve seni ne kadar çok sevdiğimi bir daha hissedeceksin. Evet farkındayım, bir çocukluk yaptım, hata ettim, kalbini çok kırdım. Ama o anki sinirimle sensizliğin uçurumunu görememiştim bile. Seni iyi tanırım, gururun önemlidir ve de asla dönmezsin. Ama ben belkilerle yaşıyor ve bekliyorum. Belli mi olur be bir tanem, sen de gerçekten sevdiysen eğer bir gün gururundan vazgeçir. Belki.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir.

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizde döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler Alt Geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkı.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol. Günün

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantınavme seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir.

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Usta be, sen hiç aşık oldun mu? Hani ayakların yerden kesilir, hani aklını kafatasında tutamazsın ya, hani mantıksızlaşır, hani anlamsızlaşır, ama onsuzlaşamazsın ya. Hiç oldun mu usta? Olmuşsun gibi be usta, olmuşsun. Yoksa bu saçlar bu kadar ağrıp, bu gözler bu kadar dolup ve sen bu kadar susamazsın. Usta be, sen hiç yalnız kaldın mı? Bir başına, tek başına, ağaç açıktı. Rutubet sinmiş duvarların arasında, pembe hayallere dalıp, hanlar, hamamlar yaptın mı? Ve uyandığında, var gününde her yanına çarpanları, dar gününde mumla aradın mı hiç? Anlat. Aramışsın be usta, aramışsın. Ya usta, sen hiç korktun mu? Karanlıktan, yalnızlıktan, benim gibi yüksekten veya uçmaktan korktun mu? Gülerken ısıran yüzden, iltifatla iğne sokan sözden, güzel bakmayı keşfeden kem gözden korktun mu be usta? Sen hiç şöhret oldun mu be usta? Hani üstünde ateşten bir gömlek, içinde esirmişsin gibi bir sen. Çırılçıplak, savunmasız. Hiç oldun mu be usta? Anladım. Konuşmayacaksın bu hususta. Ama ben anladım usta.

Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: sarı sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
1: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

bıraktım sevdiklerimi. Giderken yüreğime gereğinden fazla vurmasınlar diye. Ve hep gidişlerin acısına bile eledim kendimi. Doğuştan yıkık yanlarım yüzüstü kapanmasın diye. Sen gittin ya. Sen gittin ya, ne kalır şimdi geriye? Hangi gece sabahı bulur artık? Hangi gün, hangi makam, hangi söz? Hangi düş yüzüme bir gülücük düşürür artık? Hangi bakış, hangi gülüş, hangi göz? Gittin işte, gittin. Ve ne varsa gitti.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı, sarı, sarı.

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
3: Burası 103.5.

Ben seni öyle bir yere koymuştum ki kalbimin en ulaşılmaz köşesiydi aşkımız. Öyle sorgusuz sualsiz gitmek var mı? Var. Sen de bilirsin ki gerçek aşk gitmekle bitmez. Sen gitmiş olsan bile bendeki sen bitmez. Duygularım darmadan anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları...

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada. Mücevheratın modası Mevlüt Karacaoğlu'nda.
0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat, Kule City AVM'de.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.

0: Sarı sarı sarı sarı sarı. Keremlük'te gayrimenkul.
1: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
2: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısı.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol. Günün şartları.

Çok özledik seni ya. Yemin ediyorum şarkılarında hayat buluyoruz. Özlüyoruz, ağlıyoruz. Sen her daim kalbimizde yaşıyorsun. Canımız, kalbimiz, İbrahim Erkal'ımız. Sonsuza dek, sonsuza dek.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle

0: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
1: Enzahom. Karatay'da 1. sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul 1. sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.

Bir eşikten atılır insan. Yüzüne bakmak istemez yaşam. O kadar azalmış.

hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acın

yerden, hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksik.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez mi, fark eder.
1: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480. 0505 656 2480.
4: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654.
1: Fark etmez ki fark eder.
2: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
3: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi...

0: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat Kule City AVM'de.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet Ultra Force'da ihtiyaçlarınıza güçlü çözümler sunuyor. Şimdi BRN Global Petrol'de Konya'nın en büyük self-service araç yıkaması BRN Self Plus'la temizliğin kontrolü sizde. BRN

0: Karatay'da birinci sınıfa başlayan tüm çocukların okul çantaları ve kırtasiye malzemeleri sıralarında hazır. Karatay Belediyesi olarak 2019 yılında başlattığımız geleneğe bu yılda devam ediyoruz. İlkokul birinci sınıfa başlayan yaklaşık 9000 çocuğumuzu ilk ders heyecanlarında rengarenk çantalarla ve ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemeleriyle karşılıyoruz. Ailelerimiz için anlamlı bir destek, çocuklarımıza eşit bir başlangıç. Çünkü mutlu çocuklarıyla bir başka Karatay. Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkanı.
1: Carmen Flower Shop'la tüm gelinler çiçek gibi. Carmen Flower Shop'ta şıklığınızı tamamlayacak özel gelin eli ve damat yaka çiçekleri sizleri bekliyor. Görenlerin hayran kalacağı gelin arabası süslemeleri de Carmen Flower Shop'ta. Hiçbir yerde bulamayacağınız ithal çiçekler, tasarım, buket ve aranjmanlar için siz de Carmen Flower Shop'a gelin. Carmen Flower Shop eski stadyum karşısında. Telefon 0554 363 3003. 0554 363 3003.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

yeter deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

pembe tellim, hela gözlüm, tatlı dillim, güler yüzlüm. Senin için ben ölürüm, gitme. Ne olursun gitme. Gitme.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

zor oluyor. Yokluğunu kabul etmek ağır geliyor be dostum. Gittiğin yerin güzel olduğunu bilsem de seni özlemek

Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33. Burası 103.5. Şu anda radyo.